Gelen odana bu geç tekan uçam, sen uçam desin. Rojameka, Türkiye aşkına kiriye, ku Erdoğan'ı bahçeli, jı püşkeke haluesin partiye demeyi PKK'nin razine. Gotye jı, AK Parti derbare ve müşara çabdiriye gavin PKK'u dem parti edike. Birole Türkiye ve Bakure Kurdistan sala nüya dadveri destekiru. Serwike Barwa Ahmet Ragant dve Türkiye briyara mafe viye bawa ki yasayı pek bine. Ezekadi ya Serba Asayişa Nafra Suriye derbasi başarı Haseke Rojava'yı Kurdistan'ı bu demeyi geçtin avi hezida. Hintek endamın slogan'ın tünt nişanda.

0: sanıza matematiği falan bu an beyvan bu.
1: Hmm.
0: Ev mesela esasi naguharine. Mesela
1: Elbet.
0: esasi niye? Zamanı kurdi kırın zamanı helbicartini. Mesela baya em gele kurt bana hamu gele kurt bütün. İro gerek li Kürdistan'a Rojava ve serse kala dest bir siyasetle nöbükün. Dest bir tehkişine kan nöbükün. Yek peşe gelemedi eveye.
1: Bale.
0: Eneke sevu peyede behevra bevcin ki destura bengeyi ki nüh gerek ava bu ve orada zaman millete kurt he buna oy bey kabuldür. Dedi zamanı kurdi bu ve zamanı perverdeyi mecburi mecburi ne elbijarti. Sisiyevi ve kendin şaraderi koseriye şaraderiye zede bu ve orada belki derfetek ji bo gelir kurdarda çey be. Eğer vasiyet sana emcar dedes kubukun Rojava'yı Kürdistan'ı belki hedi dicarda em deskerti yuhu bilin bükün.
1: Eğer eve ne girin? Et rojne dahati da bari sinan. Ez nerin avat xoazım? Pejmini avat xoazım. Rojne dahati da am çavrayı çipkin. Hemiş bu rojava hemiş bakur.
0: Edi İroşunda mesela Çek Kadiya le Rojavazi Kadiya le Başuzi Kadiya Çe Bakurzi Kadiya Kanete meveki le Bakurzi le Rojavazi hürdü desalatarzi hürdü rejimzi hürdü rejimzi İroşunda le siyaseta sivil u demokratik dursuna. Jugo verzi bergeri yoku digrine. Jugor ve. Jugor ve eğer em kanun bir reya karşıtanı bir demokratik le yeketi şerte kurt ju kurdra edi ve şunda gerek
1: Bale.
0: dedin ya destirici neke ve
1: Baş.
0: kem ben herişer neke ve kem bejin gotini peyvi hain nizam falan bevan gerek şunda böyle eğer em yeketi bir rastik şey bikin bavriyem eve ki hatta ona her kas, nokta ona her kas, EHT rejime Türkiye'si, siyasete sivile, o
1: Baş.
0: iroji, evhür dizili servi diskine ki, emi çava bikin, heviya, siyasete sivil, bişkinin zikako kolana. Evna da zannın ki, dayı keyme, haftesari, haştesari, ba, al, forma, ama spor digerinde. Ne
1: Bak.
0: olsa, deve envayı çutu, gavu gav kas bikin, emzi servayı bisikin, emi çava gavu gav, ve potansiyela netevi bir rea açtı demokratik o bu armancu daha ze gelemeyi kurdu netevi peştabı.
1: Baş. Gele gelek spas bu bari Sinan çift yürek. Eswek siyaset madar de tabi niyasin spas çünkü evvel di fukhaste kataya. Spas bu amade bine hava u her distan şirovene hava.
0: Zor spas.
1: Serokê giştî yê Hudaparê, Zekeriya Yapıcıoğlu. Le bajarê Sêrta Bakurê Kurdistanê bi nûnerên saziyên civaka sivî re civiye. Wersa pêvajoya çareseriyê ya ku Tirkiya ji radibêje pêvajoya Tirkiya bêteror nirxandiye û ragihandiye bişt ew qas bi dengekê bilind qanûna çarçoveyî hat pejirandin bu sedema kesên ku hewldidan pêvajoyê têk bidin bêhîvî bin.
2: En önemli sorunlarından bir tanesi 40 yılı aşkın bir süredir.
3: Yek ekiş pezgerekin her ilgilin eko valat eme pera rubruma pezgereka tundu tüji bu ku 40 sali zedettir berdevam kar. Pezgereka terörü hebu. Uhin kevrentir neziki 7 salam pezgerekan kurdan hebu. Kulli benda çareseriye bu. Medi derbari vanda hen konağın girin derbas kirin. Par komisyona kat damazrandın. Dama ku parlamento havina buhuri de betlaniye da bu komisyon xebiti. Ez yek jwan endamen komisyonu bu. Me 21 civin le darxastin. U pishti wan 21 civinan her partiye ki rapora ke amade kir. Duvra seroki komisyonu rapora hevbeş amade kir. U peşkeşi civata gişti ya parlamento kir. Kanun be tomare ke diroki 467 denganj parlamento derbaz bu. Heviye me evako be izna khode. Jve gave u peva çek jara kerdin neyne bekar anin. U çek bedeng bin u brati serbekeve.
2: Bu kadar yüksek bir oyla geçtikten sonra umarım ki
1: Vaziri Çandın u Daristanı Türkiye İbrahim Yumaklı Ragahandiye ve Vajua Türkiye Betirur Bisaya Politikayen Avakirin ve Jandın u Hizmet Güzeri Yen 25 salan Yen Desalata AK Parti Türkiye Geçtiye Evi Asti. Gotiyacı Emnaha Geçtine Konağa Daviye rakirna mijara terorizme rizan ku de 40 salin borida bu yasada ma wenzakirna be hezaran mirovin me rsana hajmara ka gringeji ku le çafkaniyen olate meş
4: süreci Türkiye'nin
3: Çarek ek set saliya desladariya AK Parti o roja serkeftina bingeha İro Daniye. Pevajoya Türkiye be terör be saya 25 salin avakına vejandın u politika in hizmet guzari yen Türkiye pekatiye. Em geçne konağa davi ya rakırna mejara terörizmi ko 40 salin de buya sedemin vindakırna be hazaran mrovin me. U hajmareke gringji çavkaniyen valat eme.
4: Son aşamasına geçmiş durum.
1: Platforma Parastin u hevgirtina bajarıya Amede Bakuriye Kurdistan'ı ve Buneya Eki İlune. Roja Aştiye Cihani Dahuyaniyek Dayı. Ve nave Platforma Parastin u Hirsan hevgirtina bajarıya Amede Seruke Şaha Komalaya Mafe Mirovan İhadi. Ya Amede Ercan Yılmaz Dahuyaniyek Nviski Khuandi Vragan diye ev duhaze ev şarı kulli Türkiye u Bakuriye Kurdistan'ı 40 sala berdavam dike. Bedavi Hırsan Aşti le Seran Seri Valat Berdes be.
5: Şeru Pevçunin ku heta İroli cihani kavmine o hinşi berdevamın jimafe jiyane heta ku mafe azadiya raman u derbirine mafe perverdehiye mafe tendürüstiye mafe jiyane ke le derdore ke tendürüst mafen abori u civaki yin bi milyonan mirovan ba avayeki giran bin pekirine. Ev şeru pevçün bu ne sedem ku liser civakan travmayın giran çebibin u başbu navan zahmet bibe. Herema roşilata navin aku em le dijin de derejahiya dirokeyda yek juan heremane ku heri zeyde jiber şer u pevçünan zirar ditiye. Ev rasti u dimena tariya ku jiber revşa şer derketiye hole pevistiya ku hemu kes Jibo bi destxistina aştiye zede tir hew bidin nişan dide. Bi hesta ve berpirsiyariye em amedebuna xwe radgihinin ku jibo pekanina aştiye kemayinde hem li herêma xwe û hem jî li seranserê cîhanê. Hemû gavên pêwîst bavêjin û berpirsiyariya xwe bi cih bînin. Her wiha em bang li hemû aliyên ku di berdewamiya van şeranda berpirsiyarin dikin ku ev jî به همان هستیاری تر بگرن. کتکارین چپمینی ین هیجا. ام ای سال روژ آشتی یا جیهانی به کلیجان و هیویا که دی مجار چاره سریا دموکراتیک آپرسکریکا کردان دا پیشکتین این دیروکی حاتین ایجین و آشتی که ماینده پیک به پیشوازی دکن. او جی سه ساله که زیده تره جبر که مافین کردان این که بینگه هخوه Jehebuna neteva kurt digirin, nain pejirandın, peyvajoye ke pevçünin giran, aku çil sağlan doğmaya hat jiyin, meggelek caran dahuyan, ku embi davibuna ve peyvajoye kefkaşın.
1: Partiya nu be awayeke fermi bargeha giştiya partiya xo vekir. Digel vekirna bargeha xo ji partiya yekemin civina partiya xo sas kiriyo. Berpirsen partiya nu dibijin, Civinin koma partiyu herisan desteya damezirener Levi Avahi Brevent için.
6: Partiyanu be avaya eke fermi derbase navenda gişti yanu bu. Partiyanu si u yeke tebah ede yekemin civinin huyen meclisa partiye u desteya damezirandine le avaya huyanu ya navenda gişti pekani. Civina yekem anavende ya meclisa partiye u desteya damezrandine de diroka kongreji diyar bebe.
7: Yeni binamızda ilk toplantı.
8: Me civina khoya yekem da avahiya khoya nu de pekani. Em civina desteya damezriner u civina koma girtiji liver saz bike. Em bi kalacanin u bihevina vaki partiya nu jbuku em bibin heviya milyonan li Türkiye'ye me tevi gelê khoa dest brevitiye kiriya. Hevi dikim ku ev avahi bi be rewitiya ma di dema qonağa giring da.
6: هلوستا پولیتیکا پارتیانو یا کورایا گشتی هری زیده پی مراخت که لدور پیواجویا چاره سریه و پرسکریکا کرد آل ترکیه شواز دگره دجبیننده نزکایتی استراتیجیک پارتیه یا لسر پرسکریکا کرد و یاسایا چاچوویجی دبی گوتو بشکرن.
9: Şu anda ağaç dikiminden

Danışanı Eca, Daliye Kinin de Şeru Pevçune Navbera İran ve Amerika'ya da bandoriye le geçtan jidike, le geçtin bala fıran dike. Jiberviye keci naha egel le nekşeya bala fırvani ya cihane binerin, ku naha hevkarime eve nişan bidin, ev nekşeya bala fırvani ya cihane. Bi taybeti Roşhelata Navine, ev İran'a, ev Irak'a, vlatin Tengava Hürmüz'e, le xvar ve eki heye, de her vaha vlatin Arabi hene. Ko te diyar kirin le İran'ı tu embecen balafırak naye ditin. Balafır naye ditin le ser asmane İran'ı beli da aliye kidin de çünkü şeru pevçune de nabara İran ve Amerika'ya da her tüm banduri le Irak'ı jikir. Le Irak'ı herima Kurdistan ekir ya be hemu ava eki. Hem da aliye evlekariye de hem de aliye bazırganiye de naha balafır livu tevhere balafıran le asmane Irak'ı jikim te ditin. Ev de balafır de nezi embecin kerku ki hevleri bi avaya da aliye kidin de ji yek du balafır da yek le Bagdad'a teditin yek de aliye Başur da aliye Basra'ya teditin yek ji le Rojava'ya Irak'a da teditin le vaku bevis levo tevgeren balafır le Irak'a ji ne editin vi aliye İran'a ji kho Egem tamasha nakşa İran'a ji bükün bitu avaya ki balafır na editin naha levo tevgera balafıran le ser azman İran'ı be tamami ravastiye yani, tu balafrak naye ditin ev azman İran'ı evci de encam ave ki eko iro Amerika'ya gelek erişle hember başure İran'ı be taybeti pekanin de her va graven vake Bender Abbas hende graven ku de Kevin Tengava Hürmüz'e ambijen ku Lüve dere, lüvu tevgera bazırgani gelek heyedi demin buhuride, le erişle hember ve dere hatiye pekanin, ute diyar kırın ne lüvu tevgera balafıran te ditin, ne ji keşti, embecen keştiyen ku lüve dere kelu pelan petrol edibin, bu havaya kidinci naen ditin, eme keliyen peşiyame da nekşeya tengava hürmüz eji, eme binin ser ekranı tamaşanı eji, lüve dere ji Ambejen levu tevgera keştiyan leve navçe naeditin kime. Tamaşan ece ev tengava hurumuzeye. Kodikeva başvuru İran'ı o diye denji ev volatin Arabine. Leve dereji te diyar kırın ku levu tevgera keştiyan tüne. Yani hennek vi aliye tengava hurumuze, hennek ji aliye dine tengava hurumuze sekenine nikarın leve dere derbas bevim. Çünkü duhi Britanyaji Ambejen navanda operasyonen Britanya ji da xuyani yek vaşandı bu gotu bu hejmara keştiyen van yen Britanya yen bazırgani leve navçe le tengava hurmuze rasti erişan hatine be tamamı ji ne gotu bu kav eriş kepekanine le te painko evji hezen İran'ı, artışa İran'ı, supaya pasaran ya İran'ı ev eriş pekani bin. Navçe ki gelek girin ki ya bazırganiye temaşani heja. Bi taybeti petrola Roşhelata Navin yen vlatin Arabi leve navçeye gelek de derbas kirin. Yani mirov dikare beje je sade 20 de petrola hemu cihane je tengava hurmuze ra derbas tibet dibçe hemu cihane ji. Bi taybeti Çin'e, Japonya, vlatin Avrupa'ya her vaha da aliye kidin de vlatin din yen ku dikevin Asya Navin leve dere petrola xwe, enerjiya xwe hemu je tengava hurmuze digirin leve dere be qabareye ki gelek ki mezim petrol te henarde kirin ve navçeye ku iroji emdibinin ku levu tevgera keştivani hem bazırgani hem jiyen petrole sekinine ve navçeye. Hürmüz navçeye ki giringe Amerika ve İran dve keliye da yani şaraki pır dıcvar jibu tengava hürmüz bektiğinin. Çünkü tengava hürmüz dikare çen nek volatekitini tini dikare çendin volate navçeye xwedibike. Ceki devlemen de lüve dere. Yani çend vlatin navçeyen Arabi ve her vaha İran gelek aburiya khwa dahat akhwa jde tengava hürmüze digirin. Daliye kidin da jimro dikare bejeko eğer tengava hürmüze bivi avayi bigirti bimine eve biberdağımi yani hedi hedi nirxê petrolê jî bilind bibe. Yani nirxê petrolê hêdî hêdî her roj bilind dibe. Ku îro jî nirxê varîlek embêjin bermîlekî petrolê gihîştiye 96 dolaran. Yani îro jî di encama êrişa ku Amerîkayê li hember tengava Hurmuzê
hendek graven İran'ı da pek ani. Carakidin bu sedema bilimbuna nırhı petrolek bu veci bandoriye ki leher navçeye ki dike temaşavan hece. Temaşavan hece İro embeci şarı pevçune navbera İran u Amerika'ya da hedi hedi carakidin zede dibe. Çe hatı bu kirin medya İran'ı ragahandı bu ku le navçeyen başure İran'ı.